0: Papayla şimdi olunca Radio Sapal'da Eksa'ya din toplayacağım.
1: अब को बाटो पर मेरा छोरा संगम मेरा साथ होने चाहिए।